yarın sen eyne deydin. Dijene bahçe her şeyi. Şehiyen adneyne.